0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Info Magazin başlıyor. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya etnik temizlik konusunda deneyim sahibi. Peki öyleyse neden sessiz kalıyor? Bu soruyu Barış Ödülü sahibi Philip Sands soruyor. Almanya'da siyasi sarsıntı, Avrupa'da kemer sıkma politikalarına karşı protestolar, işte günün önemli gelişmeleri. Uluslararası hukuk uzmanı ve yazar Philip Sands, 2026 Alman Kitap Yayıncıları Birliği Barış Ödülü'ne layık görüldü. Frankfurt'ta düzenlenen törende konuşan Fransız, İngiliz yazar, Almanya'nın İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki politikalarına karşı tutumunu eleştirdi. Londra'da uluslararası hukuk profesörü olarak görev yapan ve uluslararası mahkemelerde avukatlık yapan Philip Sands, hukuk ve adalet alanındaki çalışmaları ve kitaplarıyla tanınıyor. Nazi dönemi ve insanlığa karşı işlenen suçlar üzerine de çalışan Sands, dün Frankfurt'ta Alman Kitap Yayıncıları Birliği Barış Ödülünü aldı. Sands, ödül konuşmasında Almanya'nın İsrail'e yönelik tutumunu eleştirdi. Hamas'ın saldırılarından bu yana Almanya'nın İsrail'in Filistin topraklarındaki uygulamalarına karşı yeterince güçlü bir tepki göstermediğini söyledi. Almanya'nın Ezidilere, Uygurlara, Suriye'den İran'a, Myanmar'dan Sudan'a kadar birçok yerde yaşanan ağır insan hakları ihlallerini kınadığını ve harekete geçtiğini hatırlatan Sands, söz konusu İsrail olduğunda ise farklı bir tutum sergilendiğini belirtti. Tagesschau'nun haberine göre Gazze ve Batı Şeria konusunda Almanya'nın sessizliğini eleştiren Sands, Almanya etnik temizlik konusunda deneyim sahibi. Peki öyleyse neden sessiz kalıyor diye sordu. İnsanlık tarihinin en karanlık olaylarını, faillerin amaçlarını ve mağdurların yaşadığı acıları inceleyen Sands'ın amacı yalnızca suçlamak ya da umutsuzluk yaratmak değil. Ödül törenindeki konuşmasında da vurguladığı gibi yazarın çalışmalarını yönlendiren temel düşüncelerden biri insanların kaybettikleri umut etme yeteneğini yeniden kazanması. Sands, hukukun gücüne duyduğu sarsılmaz inanç ve adalet için yürüttüğü çalışmalar nedeniyle ödüllendirildi. Devlet protokolü ve hükümetin orada bulunan temsilcileri Philip Sands'ın sert eleştirilerine temkinli ve mesafeli bir tutumla yaklaştı. Bu gergin atmosfer salondaki tepkilere de yansıdı. Konuşmanın ardından salonda önce buz gibi bir sessizlik ve oldukça cılız, kararsız bir alkış tufanı koptu. Ancak Sands'ın haklılığını savunanların devreye girmesiyle bu çekingen tepki zamanla güçlü bir alkışa dönüştü. Şimdi uluslararası siyasetten Almanya'nın iç siyasetine geçiyoruz. Çalışma Bakanı Bärbel Baas hem bakanlık hem de SPD eş başkanlığı görevlerinden istifa etti. Peki bu kararın arkasında neler var? SPD eş genel başkanı ve Çalışma Bakanı Bärbel Baas hem parti yönetimindeki hem de hükümetteki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Baas kararında koalisyon ortağı CDU-CSU'dan gelen sert eleştirilerin etkili olduğunu söyledi. 58 yaşındaki Baas, kamuoyu önünde kendisine yöneltilen saldırıların koalisyon ortağı CDU-CSU'lu siyasetçiler tarafından da sürdürüldüğünü ifade etti. Mevcut koşullarda hükümet ve parti çalışmalarını gerektiği gibi yürütecek gücü kendisinde bulamadığını söyledi. Baas, milletvekilliğini ise sürdürmeye devam edecek. CDU-CSU'lu siyasetçiler Çalışma Bakanlığı'nı emeklilik sistemi ve çalışma saatlerinin esnekleştirilmesi gibi önemli reformlara ilişkin yasa tasarılarını geciktirmekle suçlamıştı. Buna karşın bazı taslakların başbakanlıkta ön değerlendirme sürecine alındığı bildirildi. Bağsa yönelik saldırıları yakışıksız olarak nitelendiren SPD eş genel başkanı ve başbakan yardımcısı Lars Klingbeil kararını anlayışla karşıladığını söyledi. Bahsa saygı duyduğunu belirten Başbakan Friedrich Merz ise birlikte güvene dayalı çalıştıklarını ve kendisine teşekkür ettiğini açıkladı. Bahs'ın istifası CDU-CSU ile SPD'den oluşan hükümet üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Her iki parti de son aylarda kamuoyu desteği kaybetti ve özellikle Doğu eyaletlerindeki seçimlerde ağır yenilgiler aldı. Almanya'da hükümet içindeki gerilim büyürken Belçika'da çalışanlar kemer sıkma politikalarına karşı sokağa çıktı. Kesinti planlarına sendikalardan kitlesel protesto. Gençlerle polis arasında sokak çatışmaları yaşandı. Belçika'da sendikaların çağrısıyla yaklaşık 50 bin emekçi hükümetin tasarruf ve bütçe kesintisi planlarını protesto etmek için başkent Brüksel'de bir araya geldi. Koalisyon hükümeti 2029 yılına kadar 10 milyar euroluk kesinti yapmayı planlıyor. Sosyalist sendika ABVV, FGTB, kamu maliyesini düzeltmenin bedelinin bir kez daha çalışanlara ödetilmesine karşı çıktı. Eyleme öğrenciler ve üniversiteliler de katıldı. Her şeyi durduruyoruz sloganıyla sokağa çıkan gençlerle polis arasında çatışmalar yaşandı. Polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Sendikalar ise şiddet olaylarının kesinti planlarına karşı düzenlenen protestonun amacını gölgelemesini istemediklerini açıkladı. Artan hayat pahalılığı ve iş yerlerindeki baskının çalışanların öfkesini büyüttüğünü belirten sendika başkanı, "İnsanlar paranın sürekli kendilerinden alınmasından bıktı," dedi. Protesto dalgası geçen hafta Fransa'dan Belçika'nın Fransızca konuşulan Valonya bölgesine sıçradı. Lige kentinde polisle göstericiler arasında birkaç gün boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı ve onlarca kişi gözaltına alındı. Jungewelt'in haberine göre Lige yetkilileri Cuma günü 3'ten fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklayan bir karar aldı. Artan hayat pahalılığı ve iş yerlerinde çalışanlar üzerindeki giderek büyüyen baskının öfkeyi artırdığını belirten sendikacı, şiddet olaylarına karışanların önümüzdeki günlerde kamuoyunun hangi konuları tartışacağını belirlememesi gerektiğini ifade etti. Protestolar bugün de kamu hizmetlerinde çalışanların greviyle devam edecek. Avrupa'da sosyal politikalar tartışılırken Berlin'de koalisyon görüşmeleri başka bir nedenle krize girdi. İsrail'e yönelik eleştiriler SPD, Yeşiller ve Sol Parti arasındaki anlaşmazlığı derinleştiriyor. Berlin'de SPD, Yeşiller ve Die Linke arasında yapılması planlanan koalisyon görüşmeleri İsrail politikası ve Filistin'le dayanışma konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle daha başlamadan gerilime sahne oldu. Üç parti Hamas'ın saldırısını kınarken Filistinlilerin yaşadığı acıları da kabul ettiklerini açıkladı. Ancak hazırlanan anlaşma özellikle Die Linke içinde büyük tepki yarattı. Anlaşmaya göre İsrail'e yönelik sert eleştirilerde bulunan Die Linke üyeleri hakkında disiplin işlemleri başlatılacak. Hatta partiden ihraç edilmeleri gündeme gelecek. SPD ve Yeşiller bu yaptırımların geçmişteki tutumlar içinde uygulanmasını istiyor. SPD'li siyasetçiler antisemitik olaylar karşısında somut adımlar atılmasını talep ediyor. Tartışmaların merkezindeki isimlerden biri de Neukölln'den seçilen Vanessa Emde. Emde'nin meclis grubuna kabul edilmemesi gündemde. Die Linke içindeki muhalifler ve partinin gençlik örgütü ise anlaşmayı SPD ve Yeşillerin baskısına boyun eğmek olarak değerlendiriyor. Filistin'le dayanışma grupları da düzenlemenin sol siyasetin temel talepleriyle çeliştiğini savunuyor. Böylece Berlin'de koalisyon görüşmeleri daha başlamadan ciddi bir sınavla karşı karşıya kaldı. Önümüzdeki hafta yapılacak toplantılar hem Die Linke'nin içindeki tartışmalar hem de olası koalisyonun geleceği açısından belirleyici olacak. Değerli dinleyiciler, siyasi krizler sosyal kesintiler ve yükselen tepkiler. Bütün bu gelişmelerin ortak noktası insanların geleceğine nasıl yön verileceği. Haberlerin detaylarını Radyo Kassel'in internet sayfasında okuyabilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Kassel.
0: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

radyonuzu beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

Evet, değerli dinleyiciler, Kassel ve çevresini yan yana yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57 80 65 Radyo Kassel.

0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Info Magazin başlıyor. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya etnik temizlik konusunda deneyim sahibi. Peki öyleyse neden sessiz kalıyor? Bu soruyu Barış Ödülü sahibi Philip Sands soruyor. Almanya'da siyasi sarsıntı, Avrupa'da kemer sıkma politikalarına karşı protestolar, işte günün önemli gelişmeleri. Uluslararası hukuk uzmanı ve yazar Philip Sands, 2026 Alman Kitap Yayıncıları Birliği Barış Ödülü'ne layık görüldü. Frankfurt'ta düzenlenen törende konuşan Fransız, İngiliz yazar, Almanya'nın İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki politikalarına karşı tutumunu eleştirdi. Londra'da uluslararası hukuk profesörü olarak görev yapan ve uluslararası mahkemelerde avukatlık yapan Philip Sands, hukuk ve adalet alanındaki çalışmaları ve kitaplarıyla tanınıyor. Nazi dönemi ve insanlığa karşı işlenen suçlar üzerine de çalışan Sands, dün Frankfurt'ta Alman Kitap Yayıncıları Birliği Barış Ödülünü aldı. Sands, ödül konuşmasında Almanya'nın İsrail'e yönelik tutumunu eleştirdi. Hamas'ın saldırılarından bu yana Almanya'nın İsrail'in Filistin topraklarındaki uygulamalarına karşı yeterince güçlü bir tepki göstermediğini söyledi. Almanya'nın Ezidilere, Uygurlara, Suriye'den İran'a, Myanmar'dan Sudan'a kadar birçok yerde yaşanan ağır insan hakları ihlallerini kınadığını ve harekete geçtiğini hatırlatan Sands, söz konusu İsrail olduğunda ise farklı bir tutum sergilendiğini belirtti. Tagesschau'nun haberine göre Gazze ve Batı Şeria konusunda Almanya'nın sessizliğini eleştiren Sands, Almanya etnik temizlik konusunda deneyim sahibi. Peki öyleyse neden sessiz kalıyor diye sordu. İnsanlık tarihinin en karanlık olaylarını, faillerin amaçlarını ve mağdurların yaşadığı acıları inceleyen Sands'ın amacı yalnızca suçlamak ya da umutsuzluk yaratmak değil. Ödül törenindeki konuşmasında da vurguladığı gibi yazarın çalışmalarını yönlendiren temel düşüncelerden biri insanların kaybettikleri umut etme yeteneğini yeniden kazanması. Sands, hukukun gücüne duyduğu sarsılmaz inanç ve adalet için yürüttüğü çalışmalar nedeniyle ödüllendirildi. Devlet protokolü ve hükümetin orada bulunan temsilcileri Philip Sands'ın sert eleştirilerine temkinli ve mesafeli bir tutumla yaklaştı. Bu gergin atmosfer salondaki tepkilere de yansıdı. Konuşmanın ardından salonda önce buz gibi bir sessizlik ve oldukça cılız, kararsız bir alkış tufanı koptu. Ancak Sands'ın haklılığını savunanların devreye girmesiyle bu çekingen tepki zamanla güçlü bir alkışa dönüştü. Şimdi uluslararası siyasetten Almanya'nın iç siyasetine geçiyoruz. Çalışma Bakanı Bärbel Baas hem bakanlık hem de SPD eş başkanlığı görevlerinden istifa etti. Peki bu kararın arkasında neler var? SPD eş genel başkanı ve Çalışma Bakanı Bärbel Baas hem parti yönetimindeki hem de hükümetteki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Baas kararında koalisyon ortağı CDU-CSU'dan gelen sert eleştirilerin etkili olduğunu söyledi. 58 yaşındaki Baas, kamuoyu önünde kendisine yöneltilen saldırıların koalisyon ortağı CDU-CSU'lu siyasetçiler tarafından da sürdürüldüğünü ifade etti. Mevcut koşullarda hükümet ve parti çalışmalarını gerektiği gibi yürütecek gücü kendisinde bulamadığını söyledi. Baas, milletvekilliğini ise sürdürmeye devam edecek. CDU-CSU'lu siyasetçiler Çalışma Bakanlığı'nı emeklilik sistemi ve çalışma saatlerinin esnekleştirilmesi gibi önemli reformlara ilişkin yasa tasarılarını geciktirmekle suçlamıştı. Buna karşın bazı taslakların başbakanlıkta ön değerlendirme sürecine alındığı bildirildi. Bağsa yönelik saldırıları yakışıksız olarak nitelendiren SPD eş genel başkanı ve başbakan yardımcısı Lars Klingbeil kararını anlayışla karşıladığını söyledi. Bas'a saygı duyduğunu belirten Başbakan Friedrich Merz ise birlikte güvene dayalı çalıştıklarını ve kendisine teşekkür ettiğini açıkladı. Bas'ın istifası CDU-CSU ile SPD'den oluşan hükümet üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Her iki parti de son aylarda kamuoyu desteği kaybetti ve özellikle Doğu eyaletlerindeki seçimlerde ağır yenilgiler aldı. Almanya'da hükümet içindeki gerilim büyürken Belçika'da çalışanlar kemer sıkma politikalarına karşı sokağa çıktı. Kesinti planlarına sendikalardan kitlesel protesto. Gençlerle polis arasında sokak çatışmaları yaşandı. Belçika'da sendikaların çağrısıyla yaklaşık 50 bin emekçi hükümetin tasarruf ve bütçe kesintisi planlarını protesto etmek için başkent Brüksel'de bir araya geldi. Koalisyon hükümeti 2029 yılına kadar 10 milyar euroluk kesinti yapmayı planlıyor. Sosyalist sendika ABVV FGTB kamu maliyesini düzeltmenin bedelinin bir kez daha çalışanlara ödetilmesine karşı çıktı. Eyleme öğrenciler ve üniversiteliler de katıldı. Her şeyi durduruyoruz sloganıyla sokağa çıkan gençlerle polis arasında çatışmalar yaşandı. Polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Sendikalar ise şiddet olaylarının kesinti planlarına karşı düzenlenen protestonun amacını gölgelemesini istemediklerini açıkladı. Artan hayat pahalılığı ve iş yerlerindeki baskının çalışanların öfkesini büyüttüğünü belirten sendika başkanı, insanlar paranın sürekli kendilerinden alınmasından bıktı dedi. Protesto dalgası geçen hafta Fransa'dan Belçika'nın Fransızca konuşulan Valonya bölgesine sıçradı. Lige kentinde polisle göstericiler arasında birkaç gün boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı ve onlarca kişi gözaltına alındı. Jungewelt'in haberine göre Lige yetkilileri Cuma günü 3'ten fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklayan bir karar aldı. Artan hayat pahalılığı ve iş yerlerinde çalışanlar üzerindeki giderek büyüyen baskının öfkeyi artırdığını belirten sendikacı, şiddet olaylarına karışanların önümüzdeki günlerde kamuoyunun hangi konuları tartışacağını belirlememesi gerektiğini ifade etti. Protestolar bugün de kamu hizmetlerinde çalışanların greviyle devam edecek. Avrupa'da sosyal politikalar tartışılırken Berlin'de koalisyon görüşmeleri başka bir nedenle krize girdi. İsrail'e yönelik eleştiriler, SPD, Yeşiller ve Sol Parti arasındaki anlaşmazlığı derinleştiriyor. Berlin'de SPD, Yeşiller ve Die Linke arasında yapılması planlanan koalisyon görüşmeleri, İsrail politikası ve Filistin'le dayanışma konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle daha başlamadan gerilime sahne oldu. Üç parti Hamas'ın saldırısını kınarken Filistinlilerin yaşadığı acıları da kabul ettiklerini açıkladı. Ancak hazırlanan anlaşma özellikle Die Linke içinde büyük tepki yarattı. Anlaşmaya göre İsrail'e yönelik sert eleştirilerde bulunan Die Linke üyeleri hakkında disiplin işlemleri başlatılacak. Hatta partiden ihraç edilmeleri gündeme gelecek. SPD ve Yeşiller bu yaptırımların geçmişteki tutumlar içinde uygulanmasını istiyor. SPD'li siyasetçiler antisemitik olaylar karşısında somut adımlar atılmasını talep ediyor. Tartışmaların merkezindeki isimlerden biri de Neukölln'den seçilen Vanessa Emde. Emde'nin meclis grubuna kabul edilmemesi gündemde. Die Linke içindeki muhalifler ve partinin gençlik örgütü ise anlaşmayı SPD ve Yeşillerin baskısına boyun eğmek olarak değerlendiriyor. Filistin'le dayanışma grupları da düzenlemenin sol siyasetin temel talepleriyle çeliştiğini savunuyor. Böylece Berlin'de koalisyon görüşmeleri daha başlamadan ciddi bir sınavla karşı karşıya kaldı. Önümüzdeki hafta yapılacak toplantılar hem Die Linke'nin içindeki tartışmalar hem de olası koalisyonun geleceği açısından belirleyici olacak. Değerli dinleyiciler, siyasi krizler sosyal kesintiler ve yükselen tepkiler. Bütün bu gelişmelerin ortak noktası insanların geleceğine nasıl yön verileceği. Haberlerin detaylarını Radyo Kassel'in internet sayfasında okuyabilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Kassel.
0: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

Değerli dinleyiciler, bir yayının daha sonuna geldik. Bugünkü yayınımıza Hüsnü Seslendirici'nin Tatlı Dillim adlı parçasıyla veda ediyoruz.

0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Info Magazin başlıyor. Mikrofonda ben Talat Kaya. İşsizlik güvencesi tartışılıyor. Elektrik indirimi vaat ediliyor. Eğitimde sorunlar büyüyor. Peki bütün bunların ortasında vatandaşın derdine kim çare olacak? Almanya'da şirketler işsizlik parasının en fazla 12 ay ödenmesini talep ediyor. Böylece yılda 2 milyar euroya kadar tasarruf hedefleniyor. Almanya'da işsizlik parasının süresi kişinin yaşına ve ne kadar süre sigortalı çalıştığına bağlı. Gerekli şartları sağlayan 50 yaş altındaki işsizler en fazla 12 ay işsizlik parası alabiliyor. Bu süre 50 yaşından itibaren 15 aya, 55 yaşından itibaren 18 aya, 58 yaşından itibaren ise 24 aya kadar çıkabiliyor. Alman İşverenler Birliği BDA yaşa bağlı bu farklılıkların kaldırılmasını ve herkes için 12 aylık üst sınır getirilmesini istiyor. Ancak burada söz konusu olan ödeme devletin vergilerle finanse ettiği temel sosyal yardım değil. İşsizlik parası daha önce çalışarak işsizlik sigortasına prim ödemiş kişilere verilen bir sigorta ödemesi. İşsizlik güvencesine ilişkin tartışmalar sürerken hükümetin gündemindeki bir başka konu da elektrik faturaları. Peki bu indirim dar gelirlinin yükünü ne kadar hafifletecek? CDU elektrik vergisini herkes için düşürmeyi vaat ediyor. Ancak düzenleme hayata geçse bile hanelerin elektrik faturalarındaki düşüş sınırlı kalacak. Almanya'da iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik CDU son seçimlerde aldığı kötü sonuçların ardından elektrik vergisini bütün

0: işçiler için düşürme vaadini yeniden gündeme getirdi. Başbakan ve CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, Berlin'deki parti yönetimi toplantısının ardından elektrik vergisinin Avrupa Birliği'nde izin verilen en düşük seviyeye indirilmesini istediklerini açıkladı. Ancak bu vaadin vatandaşların bütçesine sağlayacağı katkı oldukça sınırlı görünüyor. Terry Fox'un hesaplamalarına göre elektrik vergisinin düşürülmesiyle kilowatt saat başına fiyat 32,63 sente kadar düşebilecek. Yılda 4000 kilowatt elektrik tüketen bir hanenin tasarrufu yaklaşık 93 euro olacak. Bir veya iki kişilik hanelerde ise yıllık tasarrufun 30 ila 60 euro arasında kalması bekleniyor. Başka bir ifadeyle 4 kişilik bir hanenin bile bir yıl boyunca sağlayacağı tasarruf ayda 7 euro 75 sente karşılık geliyor. Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Almanya'da enerji fiyatları hızla yükseldi. Terry Fox verilerine göre hanelerin ödediği elektrik fiyatı Ekim 2022'de kilowatt saat başına 53,8 sente ulaştı. Bu koşullarda ayda 7 euro 75 sentlik tasarruf özellikle kirasını, gıda masraflarını ve diğer faturalarını ödemekte zorlanan insanlar için köklü bir çözüm anlamına gelmiyor. Üstelik başka alanlarda vergi artışları da gündemde. Eleştirmenler herkese aynı şekilde uygulanan vergi indirimlerinin geçim sıkıntısı yaşayan kesimlere özel bir destek sağlamadığına dikkat çekiyor. Elektrik tüketimi yüksek olan haneler daha fazla tasarruf ederken az tüketen ve çoğu zaman tasarruf etmek için zaten çaba gösteren hanelerin elde edeceği kazanç daha düşük kalacak. CDU elektrik vergisini düşürme vaadini Şubat 2025'teki parti kongresinde kabul edilen refah ve güvenlik için acil eylem programına almıştı. Vaade koalisyon anlaşmasında da yer verilmişti. Ancak vergi indirimi bugüne kadar yalnızca belirli ekonomik sektörlere uygulanmıştı. Merz şimdi bütün tüketicileri kapsayan bir indirimin hayata geçirilmesi için bütçede mali kaynak bulunması gerektiğini söylüyor. Başbakan ekonomik büyümenin güçlenmesi ve kalıcı hale gelmesi durumunda vatandaşlara yönelik rahatlatıcı adımlar için hareket alanı oluşabileceğini belirtiyor. Ancak burada önemli bir soru var. Elektrik faturalarını ödemekte zorlanan insanlar ekonomik büyümenin kalıcı hale gelmesini ve bütçede kaynak oluşmasını ne kadar bekleyebilir? Bu soru 1 milyonluk soru. Hayat pahalılığı yetişkinlerin bütçesini zorlarken eğitim alanındaki sorunlar da çocukları ve gençleri zorluyor. Fransa'da öğrenciler bu sorunlara karşı sokağa çıktı. Almanya'da okulların bakımsızlığı, öğretmen eksikliği ve artan öğrenci yoksulluğuna rağmen sokaklar sessiz kalırken Fransa'da benzer sorunlara karşı öğrenciler sokağa çıktı. Fransa'da öğrencilerin Eylül ayından bu yana sürdürdüğü protestoların merkezinde eğitim sistemindeki sorunlar var. Isıtma ve tuvaletleri çalışmayan okul binaları, kalabalık sınıflar ve öğretmen eksikliği nedeniyle boş geçen dersler öğrencilerin başlıca şikayetleri arasında. Lise ve üniversite öğrencilerinin öncülük ettiği eylemlere öğretmen sendikaları ve veliler de destek veriyor. Paris başta olmak üzere çeşitli kentlerde okul girişlerinde barikatlar kuruldu. Bazı eylemlerde polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Gözaltına alınanlar ve yaralananlar oldu. Protestoların yayılması üzerine hükümet okullardaki öğretmen açığını azaltmak için bir eylem planı açıkladı. Eğitim Bakanı kısa vadede 3000'den fazla sözleşmeli ya da vekil öğretmenin görevlendirileceğini duyurdu. Ancak öğrenci temsilcileri bu adımın eğitim sistemindeki köklü sorunları çözmeye yetmeyeceğini savunuyor. Okullardaki sorunlar büyürken öğrencilerin eğitim hakkını savunmak için kitlesel biçimde sokağa çıkması Almanya'da da gündeme gelecek mi? Yoksa çocuklar ve gençler sorunların çözülmesini beklemeye devam edecek. Eğitim hakkı yalnızca okul kapılarının açık olmasıyla sınırlı değil. Almanya'da bir mahkeme yurt dışında yaşayan Alman çocukların eğitim masrafları ile ilgili dikkat çekici bir karar verdi. Yurt dışındaki Alman çocuklara sosyal yardım yolu açıldı. Bundessozialgericht, yani Almanya Sosyal Mahkemesi, yurt dışında yaşayan Alman çocukların istisnai durumlarda sosyal yardım alabileceğine hükmetti. Karara göre bir çocuğun bulunduğu ülkede uygun bir eğitim alabilmesi için gerekli maddi imkanlar yoksa sosyal yardım ödemesi yapılabilecek. Mahkeme yasal düzenlemede yardımın takdire bağlı görünmesine rağmen olağanüstü bir ihtiyaç hali oluştuğunda idarenin yardımı reddedemeyeceğini vurguladı. Bu durumda takdir yetkisi yalnızca yardımın nasıl sağlanacağı konusunda kullanılabiliyor. Kararda ayrıca ebeveynleriyle birlikte yurt dışında yaşayan bir Alman çocuğun ailevi ve hukuki nedenlerle Almanya'ya dönememesinin yardım için gerekli engel halini oluşturduğu belirtildi. Ebeveynlerin dönmek istememesinin çocuğa yüklenemeyeceği ifade edildi. Mahkeme eğitim hakkının da insan onuruna uygun asgari yaşamın bir parçası olduğunu hatırlattı. Çocuğun bulunduğu ülkede eğitim için zorunlu olan masrafları karşılayamaması olağanüstü bir ihtiyaç hali olarak kabul ediliyor. Şimdi de ulusal ve uluslararası gündemden Kassel'e dönelim. Kentte elektrikli araç sahiplerini ilgilendiren ücretsiz park uygulamasının geleceği tartışılıyor. Kassel'de elektrikli araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme var. Kentte 2018'den bu yana uygulanan ücretsiz park ayrıcalığının kaldırılması bekleniyor. Belediye artan araç sayısı nedeniyle bu uygulamanın geleceğini yeniden masaya yatırmış durumda. Federal hükümet elektrikli araçlara yönelik teşviklerin 2035'e kadar sürebileceğini açıkladı. Ancak belediyelerin ücretsiz park uygulamasını devam ettirme zorunluluğu bulunmuyor. Kassel'de elektrikli ve hibrit araçların sayısı hızla artıyor. Temmuz 2026 itibariyle kentte yaklaşık 7500, ilçede ise 11600 araç bulunuyor. Toplam sayı 19.000'e yaklaşmış durumda. Ücretsiz parkın devam edip etmeyeceğine ilişkin nihai kararın yıl sonuna kadar verilmesi öngörülüyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. İşsizlikten hayat pahalılığına, eğitimden sosyal haklara kadar gündem yine aynı soruyu karşımıza çıkarıyor. İnsanlar nasıl rahat bir nefes alacak? Haberlerin ayrıntılarını Radyo Kassel'in internet sayfasında okuyabilirsiniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Ancak merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Değerli dinleyiciler, üzücü iki duyurumuz var. 1970'lerde Almanya'ya gelmiş, yıllarca FAVE'de yani Volkswagen'da çalışmış Malatyalı Seyfettin Sevim, yaşam dünyasından dönüşü olmayan ölüm dünyasına göç etti. Yakınlarına metanet ve başsağlığı dileriz. Cenazesi 14 Ekim Çarşamba günü saat 12'de Westfriedhof'ta defnedilecek. İkinci duyurumuz, aslen Manisa Salihli olan Azime Kasab'ın eşi Sultan Dönmez, Nurdan Eker, Vildan Kılıç, Kazım Kılıç ve İlker Dönmez'in babası Alaaddin Kasap, yaşam dünyasından dönüşü olmayan ölüm dünyasına göç etti. Yakınlarına metanet ve başsağlığı dileriz.
1: Radyo Kassel 57-80-65.
2: Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece.

Değerli dinleyiciler, Kassel'de bu hafta 3 ayrı yol çalışması yapılacak. Bazı yollar trafiğe kapatılırken özellikle Dag-Hammarstrasse'de yaklaşık 6 hafta boyunca trafik sıkışıklığı yaşanması bekleniyor. 15 Ekim Perşembe günü saat 6 ile 17 arasında Hollandische Platz kavşağının yaklaşık 200 metre önünde bir günlük yol çalışması yapılacak. Bu süre içinde Siegfriedstraße ile Hoffmann von Fallersleben-Straße arasındaki sağ şerit trafiğe kapatılacak. Ancak Hoffmann von Fallersleben-Straße'ye dönüş yapılabilecek. Goethestrasse'deki bisiklet yolu düzenlemesinin ikinci etabı 13 Ekim Salı günü, yani bugün başladı. Freiherr vom Steinstraße ile Dag-Hammarstraße arasındaki çalışmalara bağlı olarak Dag-Hammarstraße'de yaklaşık 6 hafta boyunca trafik ışıklarıyla dönüşümlü geçiş sağlanacak. Bu nedenle uzun araç kuyrukları oluşabileceği belirtiliyor. Çalışmalar sırasında Regentenstraße'den Dag-Hammarstraße'ye, Dag-Hammarstraße'ye çıkış ve ters yöndeki geçiş mümkün olmayacak. Trafik Herstraße ve Trostraße üzerinden yönlendirilecek. Yayalar ise trafik ışıkları yardımıyla karşı kaldırıma geçebilecek. Goethestrasse'nin söz konusu bölümü motorlu araçlara ve bisikletlilere kapalı kalmaya devam edecek. Marburger Straße ile Hersfelde Straße arasındaki yol çalışmasının daha erken bitmesi bekleniyordu. Ancak çalışmaların 16 Ekim Cuma öğleden sonraya kadar sürmesi öngörülüyor. Bu süre boyunca yolun bir tarafı kapalı olacak ve trafik yalnızca Wolfhagenstraße yönünde ilerleyebilecek. North Holland yönüne gitmek isteyen sürücüler Marburger Straße ve Hersfelde üzerinden yönlendirilecek.

radyonuzu beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kasa Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Info Magazin başlıyor. Mikrofonda ben Talat Kaya. İşsizlik güvencesi tartışılıyor. Elektrik indirimi vaat ediliyor. Eğitimde sorunlar büyüyor. Peki bütün bunların ortasında vatandaşın derdine kim çare olacak? Almanya'da şirketler işsizlik parasının en fazla 12 ay ödenmesini talep ediyor. Böylece yılda 2 milyar euroya kadar tasarruf hedefleniyor. Almanya'da işsizlik parasının süresi kişinin yaşına ve ne kadar süre sigortalı çalıştığına bağlı. Gerekli şartları sağlayan 50 yaş altındaki işsizler en fazla 12 ay işsizlik parası alabiliyor. Bu süre 50 yaşından itibaren 15 aya, 55 yaşından itibaren 18 aya, 58 yaşından itibaren ise 24 aya kadar çıkabiliyor. Alman İşverenler Birliği BDA yaşa bağlı bu farklılıkların kaldırılmasını ve herkes için 12 aylık üst sınır getirilmesini istiyor. Ancak burada söz konusu olan ödeme devletin vergilerle finanse ettiği temel sosyal yardım değil. İşsizlik parası daha önce çalışarak işsizlik sigortasına prim ödemiş kişilere verilen bir sigorta ödemesi. İşsizlik güvencesine ilişkin tartışmalar sürerken hükümetin gündemindeki bir başka konu da elektrik faturaları. Peki bu indirim dar gelirlinin yükünü ne kadar hafifletecek? CDU elektrik vergisini herkes için düşürüyor.

0: sürmeyi vaat ediyor. Ancak düzenleme hayata geçse bile hanelerin elektrik faturalarındaki düşüş sınırlı kalacak. Almanya'da iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik CDU son seçimlerde aldığı kötü sonuçların ardından elektrik vergisini bütün tüketiciler için düşürme vaadini yeniden gündeme getirdi. Başbakan ve CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, Berlin'deki parti yönetimi toplantısının ardından elektrik vergisinin Avrupa Birliği'nde izin verilen en düşük seviyeye indirilmesini istediklerini açıkladı. Ancak bu vaadin vatandaşların bütçesine sağlayacağı katkı oldukça sınırlı görünüyor. Terry Fox'un hesaplamalarına göre elektrik vergisinin düşürülmesiyle kilowatt saat başına fiyat 32,63 sente kadar düşebilecek. Yılda 4000 kilowatt elektrik tüketen bir hanenin tasarrufu yaklaşık 93 euro olacak. Bir veya iki kişilik hanelerde ise yıllık tasarrufun 30 ila 60 euro arasında kalması bekleniyor. Başka bir ifadeyle 4 kişilik bir hanenin bile bir yıl boyunca sağlayacağı tasarruf ayda 7 euro 75 sente karşılık geliyor. Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Almanya'da enerji fiyatları hızla yükseldi. Terry Fox verilerine göre hanelerin ödediği elektrik fiyatı Ekim 2022'de kilowatt saat başına 53,8 sente ulaştı. Bu koşullarda ayda 7 euro 75 sentlik tasarruf özellikle kirasını, gıda masraflarını ve diğer faturalarını ödemekte zorlanan insanlar için köklü bir çözüm anlamına gelmiyor. Üstelik başka alanlarda vergi artışları da gündemde. Eleştirmenler herkese aynı şekilde uygulanan vergi indirimlerinin geçim sıkıntısı yaşayan kesimlere özel bir destek sağlamadığına dikkat çekiyor. Elektrik tüketimi yüksek olan haneler daha fazla tasarruf ederken az tüketen ve çoğu zaman tasarruf etmek için zaten çaba gösteren hanelerin elde edeceği kazanç daha düşük kalacak. CDU elektrik vergisini düşürme vaadini Şubat 2025'teki parti kongresinde kabul edilen refah ve güvenlik için acil eylem programına almıştı. Vaade koalisyon anlaşmasında da yer verilmişti. Ancak vergi indirimi bugüne kadar yalnızca belirli ekonomik sektörlere uygulanmıştı. Merz şimdi bütün tüketicileri kapsayan bir indirimin hayata geçirilmesi için bütçede mali kaynak bulunması gerektiğini söylüyor. Başbakan ekonomik büyümenin güçlenmesi ve kalıcı hale gelmesi durumunda vatandaşlara yönelik rahatlatıcı adımlar için hareket alanı oluşabileceğini belirtiyor. Ancak burada önemli bir soru var. Elektrik faturalarını ödemekte zorlanan insanlar ekonomik büyümenin kalıcı hale gelmesini ve bütçede kaynak oluşmasını ne kadar bekleyebilir? Bu soru 1 milyonluk soru. Hayat pahalılığı yetişkinlerin bütçesini zorlarken eğitim alanındaki sorunlar da çocukları ve gençleri zorluyor. Fransa'da öğrenciler bu sorunlara karşı sokağa çıktı. Almanya'da okulların bakımsızlığı, öğretmen eksikliği ve artan öğrenci yoksulluğuna rağmen sokaklar sessiz kalırken Fransa'da benzer sorunlara karşı öğrenciler sokağa çıktı. Fransa'da öğrencilerin Eylül ayından bu yana sürdürdüğü protestoların merkezinde eğitim sistemindeki sorunlar var. Isıtma ve tuvaletleri çalışmayan okul binaları, kalabalık sınıflar ve öğretmen eksikliği nedeniyle boş geçen dersler öğrencilerin başlıca şikayetleri arasında. Lise ve üniversite öğrencilerinin öncülük ettiği eylemlere öğretmen sendikaları ve veliler de destek veriyor. Paris başta olmak üzere çeşitli kentlerde okul girişlerinde barikatlar kuruldu. Bazı eylemlerde polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Gözaltına alınanlar ve yaralananlar oldu. Protestoların yayılması üzerine hükümet okullardaki öğretmen açığını azaltmak için bir eylem planı açıkladı. Eğitim Bakanı kısa vadede 3000'den fazla sözleşmeli ya da vekil öğretmenin görevlendirileceğini duyurdu. Ancak öğrenci temsilcileri bu adımın eğitim sistemindeki köklü sorunları çözmeye yetmeyeceğini savunuyor. Okullardaki sorunlar büyürken öğrencilerin eğitim hakkını savunmak için kitlesel biçimde sokağa çıkması Almanya'da da gündeme gelecek mi? Yoksa çocuklar ve gençler sorunların çözülmesini beklemeye devam mı edecek? Eğitim hakkı yalnızca okul kapılarının açık olmasıyla sınırlı değil. Almanya'da bir mahkeme yurt dışında yaşayan Alman çocukların eğitim masrafları ile ilgili dikkat çekici bir karar verdi. Yurt dışındaki Alman çocuklara sosyal yardım yolu açıldı. Bundessozialgericht, yani Almanya Sosyal Mahkemesi, yurt dışında yaşayan Alman çocukların istisnai durumlarda sosyal yardım alabileceğine hükmetti. Karara göre bir çocuğun bulunduğu ülkede uygun bir eğitim alabilmesi için gerekli maddi imkanlar yoksa sosyal yardım ödemesi yapılabilecek. Mahkeme yasal düzenlemede yardımın takdire bağlı görünmesine rağmen olağanüstü bir ihtiyaç hali oluştuğunda idarenin yardımı reddedemeyeceğini vurguladı. Bu durumda takdir yetkisi yalnızca yardımın nasıl sağlanacağı konusunda kullanılabiliyor. Kararda ayrıca ebeveynleriyle birlikte yurt dışında yaşayan bir Alman çocuğun ailevi ve hukuki nedenlerle Almanya'ya dönememesinin yardım için gerekli engel halini oluşturduğu belirtildi. Ebeveynlerin dönmek istememesinin çocuğa yüklenemeyeceği ifade edildi. Mahkeme eğitim hakkının da insan onuruna uygun asgari yaşamın bir parçası olduğunu hatırlattı. Çocuğun bulunduğu ülkede eğitim için zorunlu olan masrafları karşılayamaması olağanüstü bir ihtiyaç hali olarak kabul ediliyor. Şimdi de ulusal ve uluslararası gündemden Kassel'e dönelim. Kentte elektrikli araç sahiplerini ilgilendiren ücretsiz park uygulamasının geleceği tartışılıyor. Kassel'de elektrikli araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme var. Kentte 2018'den bu yana uygulanan ücretsiz park ayrıcalığının kaldırılması bekleniyor. Belediye artan araç sayısı nedeniyle bu uygulamanın geleceğini yeniden masaya yatırmış durumda. Federal hükümet elektrikli araçlara yönelik teşviklerin 2035'e kadar sürebileceğini açıkladı. Ancak belediyelerin ücretsiz park uygulamasını devam ettirme zorunluluğu bulunmuyor. Kassel'de elektrikli ve hibrit araçların sayısı hızla artıyor. Temmuz 2026 itibariyle kentte yaklaşık 7500, ilçede ise 11600 araç bulunuyor. Toplam sayı 19.000'e yaklaşmış durumda. Ücretsiz parkın devam edip etmeyeceğine ilişkin nihai kararın yıl sonuna kadar verilmesi öngörülüyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. İşsizlikten hayat pahalılığına, eğitimden sosyal haklara kadar gündem yine aynı soruyu karşımıza çıkarıyor. İnsanlar nasıl rahat bir nefes alacak? Haberlerin ayrıntılarını Radyo Kassel'in internet sayfasında okuyabilirsiniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Ancak merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

Yayınlarımız hakkındaki düşüncelerinizi lütfen bizimle paylaşın. Nelerden memnunsunuz? Neler hoşunuza gitmiyor? Neler yapılmalı?

Evet, sizlere neleri beğenip beğenmediğinizi sormak için mikrofonu açtığımda, evet, sordum, nelerden memnunsunuz, nelerden değilsiniz, neler yapılmalı diye sordum ve telefonu kapat, mikrofonu kapattım. Bu arada arkadaş dedi ki, Talat, tabii dinleyicilere sor. Eğer tabii dinleyicin varsa, hani yoksa akıntıya mı kürek çekiyoruz? Yani bu yayın gereksiz mi, gerekli mi, gereksiz mi diye sor dedi. Evet, ben de soruyorum, yoksa akıntıya mı kürek çekiyoruz?